Coco FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

yıllara bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle.

saat sensizin ertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü ay ayıtın. Şimdi saat sensizliğin ertesi. Yıldız dolmuş

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum.

0: kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.
1: Bu da benim sana, bu da benim sana. Ayrılık.

Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

görüp sindirdiler. Seni hep özendirdiler. Paramparça edip sonra ceplerine indirdiler. Demokrasi işin süsü, hepsi de çakal sürüsü. Hayvandan daha kıymetsiz bunlara mümin ölüsü. Muasır medeniyetmiş, her şey bir oyun düzmece. Uyuttular senelerce, boşalttılar hazineyi.

Milyonlu haçlı el ele, doymadılar böle böle, yeniden var olmak için. Bil ki Türkiye son kale, Birleşmiş Milletler vay vay. Artık neye sayarsan sayın, ne istediniz ulan siz kundaktaki bebeklerden, olsun inceldiğilerden. Bir bak çocuklar ölürken uygarların tepkisiyle, zerre kıymetin yok senin, ben öyle alçak düzen. Gelmiş

0: Vakti doldu yalanların, yarınlar tüm mazlumların, yeter ki uyan Müslüman.
1: Tutku FM 105, sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
2: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

bu zamanın en güzel oyun havaları bu frekansta. Türkiye bizimle oynuyor. Kırk aşıkları Türkiye.

0: Tutkun FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.
1: Bir hoş bir hoş bakar, seni beni yakar, çok ocaklar yıkar, vicdansız seni.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.

0: Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
2: Gül İnşaat reklamları sundu. Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469
1: Beckbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Beckbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
3: Gül İnşaat reklamları sundu.
2: Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66.

0: gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
3: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tight uyu kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: alış için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
2: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsen Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
3: Gül İnşaat reklamları sundu.
4: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
5: Frekansınız 105 olsun.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'ne kayyum atandı. Derneğin tüm mal varlığının idare yetkisi yönetim kayyumuna devredildi. Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan eski Tunceli Valisi Sonel, Koruma Polisi Şükrü Eroğlu, eski polis memuru Gökhan Ertok, resen soruşturma kapsamında 4 farklı suçlamadan da tutuklandı. Türkiye'nin yılın ilk yarısında barajların doluluk oranları ve hidroelektrik enerji üretimi geçen yıla göre büyük artışla enerji arzında kritik bir seviyeye ulaştı. ABD ordusu İran'a yönelik uygulanan deniz ablukası kapsamında 17 ticari geminin rotasının değiştirildiğini, 2 geminin ise hizmet dışı bırakıldığını bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkması konusunda "Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz." dedi. Spor. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, kamptaki son hazırlık maçında İtalya Serie A temsilcisi Venezia'ya 3-0 yenildi. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, merakla beklenen Muhammed Salah transferinin şimdilik rafa kalktığını söyledi. Türkiye kano tarihinde ilkleri yaşamaya devam ediyor. 2026 Avrupa Gençler ve 23 yaş altı durgun su kano sprint şampiyonasında A yıldızlı sporcularımız 4 madalya kazandı. Resul Aydın, C1 23 yaş altı erkekler 500 metrede ülkemize gümüş madalyayı getiren ilk sporcumuz oldu. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, atletizmin gelişiminde seyirci desteği belirleyici rol oynuyor. Tribünlerde ilginin artması yeni sporcuların atletizme kazandırılmasına katkı sağlayacaktır. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri seyirci. Seyirciyi tribünlere çekmek için çalışıyoruz, dedi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.205 lira 83 kuruş, Amerikan doları 47 lira 35 kuruş, euro 53 lira 89 kuruş, sterlin 63 lira 2 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar 15 sent, bir bitcoin 64.868 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.774 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Bursa'nın doğu çevreleri, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'nın güney batısı, kıyı Ege, iç Anadolu'nun güney ve doğusuyla Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: Safsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trend Yol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 440 56-55-44, mis lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.

0: Alem FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.
1: Bizim için büyük ve manalı bir gündür arkadaşlar.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
2: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
3: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
4: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi, aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarı Işık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
3: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Bir Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
2: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
3: Tutku FM 105, Tutkun bu frekansta. 105.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.

0: aklıma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532 446 3166. CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
3: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
4: Frekansınız 105 olsun.

0: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
2: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'ne kayyum atandı. Derneğin tüm mal varlığının idare yetkisi yönetim kayyumuna devredildi. Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan eski Tunceli valisi Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu, eski polis memuru Gökhan Ertok, resen soruşturma kapsamında 4 farklı suçlamadan da tutuklandı. Türkiye'nin yılın ilk yarısında barajların doluluk oranları ve hidroelektrik enerji üretimi geçen yıla göre büyük artışla enerji arzında kritik bir seviyeye ulaştı. ABD ordusu İran'a yönelik uygulanan deniz ablukası kapsamında 17 ticari geminin rotasının değiştirildiğini, 2 geminin ise hizmet dışı bırakıldığını bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkması konusunda "Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz." dedi. Spor. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, kamptaki son hazırlık maçında İtalya Serie A temsilcisi Venezia'ya 3-0 yenildi. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, merakla beklenen Muhammed Salah transferinin şimdilik rafa kalktığını söyledi. Türkiye kano tarihinde ilkleri yaşamaya devam ediyor. 2026 Avrupa Gençler ve 23 yaş altı durgun su kano sprint şampiyonasında A yıldızlı sporcularımız 4 madalya kazandı. Resul Aydın, C1 23 yaş altı erkekler 500 metrede ülkemize gümüş madalyayı getiren ilk sporcumuz oldu. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, atletizmin gelişiminde seyirci desteği belirleyici rol oynuyor. Tribünlerde ilginin artması yeni sporcuların atletizme kazandırılmasına katkı sağlayacaktır. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri seyirci. Seyirciyi tribünlere çekmek için çalışıyoruz, dedi.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.205 lira 83 kuruş, Amerikan doları 47 lira 35 kuruş, euro 53 lira 89 kuruş, sterlin 63 lira 2 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar 15 sent, bir bitcoin 64.868 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.774 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Bursa'nın doğu çevreleri, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'nın güney batısı, kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusuyla Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
1: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Aksesuar reklamları sunar. Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
1: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun. Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak. Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
0: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tight uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
4: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Auto Aksesuar reklamları sunar.
1: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
3: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: Senle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri Çakallı Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.

0: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.
1: Gecelerce girmedi gözlerime uyku. Ne sabrım kaldı ne de taş. Dinmiyor bu gözyaşım.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
2: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun. Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532 446 3166.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 5 milyon lira tutarında kaynak aktardık dedi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturması kapsamında cezaevinde tutuklu olan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ile emekli polis memuru Gökhan Ertok şüpheli sıfatıyla Erzurum Adliyesi'ne getirildi. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen 4. dalga operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında konut ve konteyner alımları, taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çekler ve Haluk Levent'le bağlantılı olduğu değerlendirilen mali ilişkiler incelemeye alındı. Diğer yandan soruşturma kapsamında Uğur Dündar'la Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin'in de ifadeye çağrıldığı öğrenildi. Yunanistan'da gümrük memurlarının iş bırakma eylemi nedeniyle Edirne'nin Yunanistan'a açılan sınır kapılarında giriş ve çıkışlar durdu. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 4.332'ye yükseldiğini duyurdu. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı Çin'in Macao şehrinde oynanan 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Milli sporcu ve serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen serbest dalış deniz açık su büyükler, masterlar bireysel Türkiye şampiyonası ve milli takım seçmelerinde 2 altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu. Trabzonsporlular Federasyonu, Trabzonspor'a destek olmak amacıyla başlattığı 61 bin forma kampanyası kapsamında etkinlik düzenledi. Federasyon örnek bir dayanışma hareketine imza attı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.245 lira 30 kuruş, Amerikan doları 47 lira 35 kuruş, euro 54 lira 5 kuruş, sterlin 63 lira 27 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 86 dolar 60 sent, bir bitcoin 65.344 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.28 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının yurt genelinde artması bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzeybatı kesimlerinde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: geliştiğin değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Bir Taksim A, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklam.

Yani Ciğerci Apo ile devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No 380 Atakum Samsun. Rezervasyon 0362 437 30 33.

yan yana gelmemiz suç sayılsa da, hayalini sarmak yasak değil ya, ellerini tutmak suç sayılsa da.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor.
1: Tanıtıcı reklam.
2: Mersinli Ciğerci Apo sunar. 1967'den günümüze lezzet, hijyen ve güler yüzün adresi.

yüzden gezdim diyarları. Sensiz o seneleri anlatır anlatır kalbimden söktüm intiharı. Dert yalnız gece.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 9523.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
2: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
3: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166.
3: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamlı.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Herkese merhaba, gelişmelerle karşınızdayım. Ben Tümerkan Söğütlü. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İspanya'nın ardından Fransa'nın da orman yangınlarıyla mücadele için Türkiye'den destek talebinde bulunduğunu, iki yangın söndürme uçağının Fransa'ya gönderildiğini açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede etkili olan yangınlarla mücadele için yangın söndürme uçağı gönderen Türkiye'ye teşekkür etti. Macron, Türkçe yaptığı al bayraklı paylaşımda "teşekkürler Türkiye" ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa Yenişehir Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek yakında test sürüşlerine başlayacaklarını açıkladı. Bakan Uraloğlu, Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası ise 2 saat 15 dakikaya düşecek dedi. Japonya'nın Kyushu adasındaki Kumamoto eyaletinde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı, depremin ön değerlendirmelere göre 7,1 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Ahbap soruşturması kapsamında gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sanguylar, rock müzik sanatçısı Ayko Cepkin ifadeye çağrılmıştı. Dün ifadesini veren Kırmızıgül'ün ardından bugün Gülben Ergen de adliyeye geldi. Ticaret Bakanlığı, restoran ve kafelerde servis, masa, kuver ücretinin müşteriden talep edilemeyeceğini bildirip, benzeri adlarla fiyat listesinde yer almayan ilave ücret talep edilemez uyarısını yeniledi. Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul yönetmeliğinde kapsamlı değişikliklere gitti. Okul aile işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla okul öncesi ve birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için eğitim öğretim yılı başlamadan önce düzenlenen uyum haftasında veliler de sürece aktif olarak dahil edilecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılında uyum haftasının 7-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceği bildirildi. İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenecek 2. İletişim Şurası, Türkiye Yüzyılı İletişimin Yüzyılı temasıyla 28-29 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. İçişleri Bakanlığı, Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan 27, ulusal seviyede aranan 38 olmak üzere toplam 65 firarenin 8 ülkede yürütülen çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Adana'da boşanma aşamasındaki eşi Hatice Mine Kocamaz'ı vahşice katleden mahalle bekçisi Hamza Eren Kocamaz tutuklandı. Kocamaz'ın 7 yaşındaki kızını bırakma bahanesiyle eve girip cinayeti işlediği ortaya çıktı. Katil zanlısı ifadesinde "eşimi seviyorum" dedi.
2: Ekonomi.
1: Serbest piyasada gram altın 6.124 lira, Amerikan doları 47 lira 37 kuruş, euro 53 lira 84 kuruş, sterlin 62 lira 95 kuruştan işlem görürken Brent petrolün varil fiyatı 84 dolar 17 sent, bir bitcoin ise 63 bin dolar 35 sentten satıldı. Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.795 puandan işlem görüyor.
2: Spor.
1: Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo Mavili ekip hücum hattını genç bir isimle güçlendirmeye hazırlanıyor. Karadeniz temsilcisi Belçika ekibi Liège forması giyen 18 yaşındaki René'nin transferini büyük ölçüde tamamladı. Beşiktaş yönetimi savunmaya takviye için Jeff Chabot'u gündemine aldı. Alman oyuncunun transferi için Stuttgart kulübüyle görüşmeler devam ediyor. Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, İngiltere Premier Lig'de oynamayı hayal ettiğini ancak şu anda tamamen sarı-kırmızılı takıma odaklandığını söyledi. 54 yaşındaki Zidane, 2030 yılına kadar Fransa milli takımının teknik direktörlüğünü yapacak. Zidane'ın önceliği 2028 Avrupa Şampiyonası ve 2030 Dünya Kupası olacak. Fransa bu yılki Dünya Kupası'nda favoriydi ancak yarı finalde İspanya'ya eğlendi.
0: Hava durumu.
1: Türkiye genelinde bugün hava sıcaklıkları batı kesimlerden başlayarak artış göstermekte. Genel olarak yurdun büyük bölümünde az bulutlu, açık ve parçalı bulutlu bir hava etkili. Buna göre bazı illerimizde hava sıcaklıkları şöyle olacak. İstanbul parçalı ve az bulutlu 29 ila 31 derece. Ankara az bulutlu ve açık 30 ila 31 derece. İzmir parçalı ve açık sıcaklık 34 ila 46 derece. Antalya açık ve sıcak termometreler 41 dereceyi gösteriyor. Batı ve iç kesimlerde hava genellikle açık ve güneşli, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinin civarında. Kıyı kesimlerde ise rüzgarın batı ve kuzey yönlerden hafif orta kuvvette esmesi bekleniyor. Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Kaf Suna, mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
1: Çarşamba Pire Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Pire Fabrik 0539 219 1359.
0: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

Koku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu. Tutku FM.

0: Şancı reklamları sunar. Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
1: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.

0: düşkün gözyaşlarımı. Sensizlik çöküm erdi uzanan sahil.
1: Tutku FM 105, Tutkun bu frekansta. 105.

Varsın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarımda boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin

Çancı reklamları sunar. Bekbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 72.

0: gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 1212, 0543 437 1212, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
3: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
4: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
5: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksin.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tayt uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
0: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
3: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
4: Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Herkese merhaba, gelişmelerle karşınızdayım. Ben Tümerkan Söğütlü. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İspanya'nın ardından Fransa'nın da orman yangınlarıyla mücadele için Türkiye'den destek talebinde bulunduğunu, iki yangın söndürme uçağının Fransa'ya gönderildiğini açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede etkili olan yangınlarla mücadele için yangın söndürme uçağı gönderen Türkiye'ye teşekkür etti. Macron, Türkçe yaptığı al bayraklı paylaşımda "teşekkürler Türkiye" ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren projesi kapsamında Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek yakında test sürüşlerine başlayacaklarını açıkladı. Bakan Uraloğlu, Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası ise 2 saat 15 dakikaya düşecek dedi. Japonya'nın Kyushu adasındaki Kumamoto eyaletinde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı, depremin ön değerlendirmelere göre 7,1 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Ahbap soruşturması kapsamında gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sanguylar, rock müzik sanatçısı Ayko Cepkin ifadeye çağrılmıştı. Dün ifadesini veren Kırmızıgül'ün ardından bugün Gülben Ergen de adliyeye geldi. Ticaret Bakanlığı, restoran ve kafelerde servis, masa, kuver ücretinin müşteriden talep edilemeyeceğini bildirip, benzeri adlarla fiyat listesinde yer almayan ilave ücret talep edilemez uyarısını yeniledi. Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul yönetmeliğinde kapsamlı değişikliklere gitti. Okul aile işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla okul öncesi ve birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için eğitim öğretim yılı başlamadan önce düzenlenen uyum haftasında veliler de sürece aktif olarak dahil edilecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılında uyum haftasının 7-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceği bildirildi. İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenecek 2. İletişim Şurası, Türkiye Yüzyılı İletişimin Yüzyılı temasıyla 28-29 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. İçişleri Bakanlığı, Kırmızı Bültenli uluslararası seviyede aranan 27, ulusal seviyede aranan 38 olmak üzere toplam 65 firarenin 8 ülkede yürütülen çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Adana'da boşanma aşamasındaki eşi Hatice Mine Kocamaz'ı vahşice katleden mahalle bekçisi Hamza Eren Kocamaz tutuklandı. Kocamaz'ın 7 yaşındaki kızını bırakma bahanesiyle eve girip cinayeti işlediği ortaya çıktı. Katil zanlısı ifadesinde "eşimi seviyorum" dedi.
2: Ekonomi.
1: Serbest piyasada gram altın 6.124 lira, Amerikan doları 47 lira 37 kuruş, euro 53 lira 84 kuruş, sterlin 62 lira 95 kuruştan işlem görürken Brent petrolün varil fiyatı 84 dolar 17 sent, bir bitcoin ise 63 bin dolar 35 sentten satıldı. Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.795 puandan işlem görüyor.
2: Spor.
1: Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo Mavili ekip hücum hattını genç bir isimle güçlendirmeye hazırlanıyor. Karadeniz temsilcisi Belçika ekibi Liège forması giyen 18 yaşındaki René'nin transferini büyük ölçüde tamamladı. Beşiktaş yönetimi savunmaya takviye için Jeff Chabot'u gündemine aldı. Alman oyuncunun transferi için Stuttgart kulübüyle görüşmeler devam ediyor. Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, İngiltere Premier Lig'de oynamayı hayal ettiğini ancak şu anda tamamen sarı-kırmızılı takıma odaklandığını söyledi. 54 yaşındaki Zidane, 2030 yılına kadar Fransa milli takımının teknik direktörlüğünü yapacak. Zidane'ın önceliği 2028 Avrupa Şampiyonası ve 2030 Dünya Kupası olacak. Fransa bu yılki Dünya Kupası'nda favoriydi ancak yarı finalde İspanya'ya eğlendi.
2: Hava durumu.
1: Türkiye genelinde bugün hava sıcaklıkları batı kesimlerden başlayarak artış göstermekte. Genel olarak yurdun büyük bölümünde az bulutlu, açık ve parçalı bulutlu bir hava etkili. Buna göre bazı illerimizde hava sıcaklıkları şöyle olacak. İstanbul parçalı ve az bulutlu 29 ila 31 derece. Ankara az bulutlu ve açık 30 ila 31 derece. İzmir parçalı ve açık sıcaklık 34 ila 46 derece. Antalya açık ve sıcak termometreler 41 dereceyi gösteriyor. Batı ve iç kesimlerde hava genellikle açık ve güneşli, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinin civarında. Kıyı kesimlerde ise rüzgarın batı ve kuzey yönlerden hafif orta kuvvette esmesi bekleniyor. Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: sever ben ölürüm yolunda, bunu unutma. Dönüp de kalbine bak, unutma.
1: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: Tırın, bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun, Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 200 36 çift 0 32 Ada Döner. Lezzetin en güzel hali. Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 440 46 55 44 Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
3: Tutku FM 105, sadece bir frekans değil.

0: Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66. Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

de küstüm, açmasınlar kuşlara da küstüm, uçmasınlar selamımı kestim, dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm, açmasınlar kuşlara da küstüm, uçmasınlar selamımı kestim.

Aşkım iki günlük iptilama, hayatım tükenmez maceralar. İçimde binlerce istekler var.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
3: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
4: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: esip geçimi.
1: Özterme Pide Salonu'nun eşsiz lezzetleriyle tanışmaya hazır olun.

0: Ben çoktan kapattım aşk defterini. En derin yaralar bıraktı bana. Ellerim titriyor, içim yanıyor. Adı sevda mı ne şimdi kapıda? Adı sevda mı ne şimdi kapıda?
1: Müzik devam ediyor ama açlık beklemiyor. Özterme Pide Salonu'ndan dumanı üstünde pideler, lahmacunlar sizi bekliyor.

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sundu.
3: Radyonuz açık. Frekansınız 105 olsun.
4: Frekansınız 105 olsun.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
3: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trend Yol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
4: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 40...

0: artırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: ısa gitti giden. Herkes ne derse desin, benim gönlüm çaresiz, giden yâre.
1: Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
2: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin Serpme Kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi Polatlı Bulvarı numara 58 Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: geldiye karşısındayız.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar.
0: Lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sundu.

20.08 saatimiz ve Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz 20.00 itibariyle başlamış bulunuyor. WhatsApp numaramız 0542-744-6555 sevgili dinleyiciler. Birazdan mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz. Pastoruva Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programına hepiniz hoş geldiniz.

Az sonra bu şarkının takibine mesajlarınıza da yer vermeye başlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, Astoral Spor Salonu sponsorluğunda Salı akşamında Kalpten Kalbe programında beraberiz.

Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz ve mesajınıza yer vermeye başlıyoruz sevgili dinleyiciler. Merhabalar, iyi yayınlar. Ben Ünye C5'ten Erdal Aksu. Sen istersen bulunduğun her yeri gül bahçesine çevirebilirsin. Az kaldı sabret. Aslı Duman, kendine çok iyi bak. Gül ki güller Aslı'nın şarkısını armağan ediyorum diyor. Erdal Aksu için ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

Merhabalar, iyi yayınlar. Ben Ankara'dan Nigar. Şu an sizi dinleyen canımdan öte can yavrum Betül Ballı ve çok değerli arkadaşları Merve Engin ile Yoko'ya ama geçecek parçasını armağan ediyorum. Bir de notum olacak. Annesinin bir tanesi Eylül'de gel demiştim. Geleceksin biliyorum. Dualarım ablana, sana ve bütün kader mahkumlarına, seni çok seviyorum. Küçüğüm diyerek mesajını sonlandırmış, Ankara'dan Nigar için geliyor.

Sırayla seri bir şekilde A'dan Z'ye tüm mesajınıza yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Samsun T-Tipi Kapalı'da bulunan Halil İbrahim Kayaoğlu için Kendine İyi Bak şarkısını armağan ediyorum. Ben ablası Eda'dan armağan olsun Halil İbrahim Kayaoğlu'na diyor.

0: yayınlar Samsun TTP kapalı cezaevinde bulunan C7 koğuşunda bulunan eşim Şeref Kayaoğlu ve diğer koğuşlarda bulunan kuzenleri Enes Kayaoğlu, Fatih Kayaoğlu, Halil Kayaoğlu, İmdat Kayaoğlu, Emrah Kayaoğlu'na sevgilerimi yolluyorum. Diğer yarım şarkısını armağan ediyorum. Tuğba Kayaoğlu ve Eda Nur Kayaoğlu'ndan sevgilerle.
1: Gittiğinde
0: sevenleriyle buluşturuyoruz Murat Yüce Bakan yorumunu.

Tuğba Kayoğlu ve Eda Nur Kayoğlu'ndan Armağan olduğu diğer yarım şarkısı sevenleriyle buluştu sevgili dinleyiciler. Astroba Spor Salonu sponsorluğunda beraberiz. Astroba Spor Salonu Atakum'da Ömür Evleri'nde hizmetinize açılmıştır sevgili dinleyiciler. Yenilikler ile hizmetinize devam ediyor. Ve WhatsApp üzerinden mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz kaldığımız yerden. Şarkı isteklerinizi yayın akışımıza uygun bir şekilde mesajlarınızın en sona yazın lütfen sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar, ben Samsun'dan Fatih Yer. Samsun Çarşamba STP C5 koğuşunda yatan hatunum Rabia'ma, bebeğim kusuruma bakma, bugün iş yoğunluğu fazlaydı. Cezaevine geldim ama saat olarak çıkışamadım, seni çok özledim. Unutamam seni parçasını, armağan ediyorum Fatih Yer'den diyor.

İyi günler Haydi Koğuşu'ndan Efkal Ahmet Çoşkun'un sofrasını paylaşan, voltasında dertleşen, kendisi gibi sözü de geçerli olan kıymetli kardeşim Umut Öztürk ve bir o kadar değerli olan A21'de bulunan gönlümüze taht kuran Samet Yıldırım'a selam olsun. Güllü ve Ali Kınık düeti olmadı parçası armağan olsun diyor Ahmet Çoşkun'dan.

Söz verdim kendime unutmak için. Bambaşka bir hayat kurdum, olmadı. O sessiz vedanın, o garip göçün sebebini ayıra yordum.

ki ensemde bir zehirli bıçak, bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attım, yaktım, kırdım, olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim. 3 sene kendime yalan

0: yüreksiz. Ama gördüm insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Mamluya bir kurşun sürdüm, olmadı, olmadı.
1: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada Ahmet Kaya kontenjanımız oldu sevgili dinleyiciler. Farklı şarkılar yazmanızı istiyoruz sizlerden. Şu anda iki mesajımız daha var çünkü Ahmet Kaya'dan birazdan yer vereceğiz. Sırayla. İyi yayınlar Elif Güven, eşim Onurcan Güven. Sana kavuşmak için ne kadar beklemem gerekiyorsa bekleyeceğim. Seninle olabilmek için kaç savaş varsa hepsinde savaşacağım. Allah şahidim de seni çok seviyorum dünyam. İstek şarkım, ihtiyacım var şarkısı armağan olsun. Elif Güven'den eşim Onurcan Güven'e diyor.

Yeni Asam Su Teğetifi kapalı C12 koğuşundan Serkan Bayri ben kaderli yaptım dostlarım abilerim. Dede Murat, Adel Vahit Kaya, İlker Ölmez, Ersin Yıldırım, Uğur, Uygar Anıl, Özel, Samsun Açık'ta yatmakta olan Burak Kola, Serkan Saygın, Pazır Güler'e ve Erkan Can'a, Kavak Açık Cezaevinde Kaan Kola'ya ve son olarak da Vezir Köprü Kapalı'da bulunan Burak Kayacan'a selam olsun. Bu parçayı armağan ediyorum. Geceniz güzel olsun. İyi yayınlar mesajını ulaştırmış Serkan Bayri'den.

Kırmızı yerden mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Sayın yayınlar Samsu T tipi Kapalı'da yatmakta olan, A16'da yatmakta olan oğlum Burakcan Dege, doğum günün kutlu olsun canım oğlum için doğum günüm parçasını armağan ediyorum diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Oğlum Burakcan Dege'ye armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Hayırlı akşamlar Samsu TTP Kapalı'da yatmakta olan Burakcan Dege, selam saygılarla canım benim, seni seven seni bekleyen Sedan'dan özlem ve hasretle canım benim, bugün dünyanın en güzel merhametli adamın doğum günü, iyi ki doğdun canım benim, iyi ki varsın diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Seda ve sevdikleri için de geliyor.

Selamünaleyküm, ben Alihan Coşkun. Aleykümselam Ayide Koğuş'unda bulunan efkarlı Öz abim Ahmet Coşkun. Bugün yanında olamasam da kalbim hep seninle. Doğum günün kutlu olsun. Rabbim sana sağlık, sabır ve en kısa zamanda özgürlüğünü nasip etsin. Seni çok özlüyoruz ve hasretle bekliyoruz. Umudunu hiç kaybetme. Güzel günler çok yakın. Seni çok seviyorum. İyi ki benim abimsin. Ayça her yerde diyerek mesajını sonlandırmış, Alihan Coşkun için geliyor.

0: uzlanmayan açma.
1: Yeni saatimiz 21.00 saatlerimiz sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında beraberiz. 20.20 itibariyle her akşam mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz. Ve dolayısıyla saat 20'den itibaren mesajınızı göndermeye başlayabilirsiniz. Sırayla devam ediyoruz kaldığımız yerden mesajınıza yer vermeye. Zeynep Teşikara'dan Kübra Taş'a seni çok özledim kurban olduğum. Burnumda tütüyorsun, Rabbim sana sabır ve güç versin. Tek dileğim bu, dışarıda herkes çok iyi. Sen iyi olursan biz de iyiyiz. Kendine ve sağlığına çok dikkat et, seni çok seviyorum. Zeynep Teşikara'dan Kübra Taş'a armağan olsun diyor.

İyi yayınlar. A14 koğuşunda yatmakta olan nişanlım İbrahim Cem Kaya gelsin. Zaman bizi birbirimizden uzak tutsa da sevgimi eksiltmiyor. Bir gün bu günler geride kalacak ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. O güne kadar güçlü ol, seni hasretle bekliyorum, seni çok seviyorum. Simge Kılınç Aslan'dan Armağan Olsun söyle parçası diyor. Simge Kılınç Aslan'dan Armağan oluyor.

İyi yayınlar A14 Koşu'ndan Alper Ustabaş. Aynı sofrayı paylaştım. Can parçalarım Anıl Kılın, Çetin Kalaycı, Azem Adanur, Kemal Ercan, Ahmet Hamdi Erezi, Azerbaycanlı Ermetin Emin Şener'i, Azizyan Hünerli, Osman Bayrağı ve farklı koşu atmakta olan abim Enes Yoruluya armağan olsun diyor Alper Ustabaş, içinde gidiyor.

yayınlar ayrı de yatmakta olan Ahmet Coşkun namı diğer efkarlı Ahmet'in doğum gününü kutlarım. Kardeşim elbet bir gün sabır ve zaman doğum günün kutlu olsun. Sercan Kızılırmak'tan armağan olsun diyor.

Evet, seri bir şekilde sırayla mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Ve türküden diğer parçamız var sırada. Bakalım bu şarkı kimin için gelecek?

Yener Muhammed Mustafa Coşkun'dan, Samsun'un cezaevinde yatmakta olan Oğulcan Şahin'den, "Arman olsun kardeşim, her daim kalbimizdesin, gözlerinden öperim en kısa zamanda" diyerek mesajını sonlandırmış. Muhammed Mustafa Coşkun'dan "Arman Oluyor Diyar Diyar" türküsü.

Tutku FM yayına ait koşunda yatmakta olan eşim Ahmet Coşkun'a bugün pastayı ben üfledim. Dileği ise sen tuttuğunda da kavuşturan Rabbim bir gün bizi de kavuşturur inşallah, o zamana kadar kokun hasretle burnunda tütecek. Ne demir parmaklıklar, ne de gardiyanlar, ne de dört duvar sevgimize engel olacak. Sabırla, sevgiyle ve dualarla seni bekliyor olacağım, gözüm yollarda, kalbim hep sen diye haykırıyor, seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun Aslan kocam, Allah seni yanı yeni yaşında korusun. Sağlık ve huzur versin Rabbim, en kısa zamanda bizi birbirimize kavuştursun. Mehmet Elmas'tan sana karşı savunmasızım şarkısını sana armağan ediyorum can eşim diyerek mesajını sonlandırmış. Eşim Ahmet Coşkun'a armağan olsun diyor.

Selamun aleyküm iyi Naciye'ye bir koğuşundan Kaan Albayrak. Aleyküm selam Kaan Albayrak. Aynı çatı altına kadar bile yaptım. Abilerim, kardeşlerim başta Yunus, Toygan, Tolga, Nezir, Yahya, Sisko, Uğurcan, Aslan ve diğer koğuşlarda yatmakta olan Nazım Bilgin, Mirhan Saya, Görkem Dirican, Salih Çelikanat, Enes Karapelite, Fatih Bilgin, Emircan, Özdemir Kerem, Sekmen, Murat Çelik, Emrah İnan, Haluk Berber, Aziz Efe Sipan, Emir Şener, Türkan, Taha Çırak, Batuhan Pehlivan, Kemalcan Yıldırım, Çarşamba'da yatmakta olan Gökçe Erdoğan, Beyza Yavuz Erbe, Aysum'a da selam edelim. Gülü parçasını tüm kader mahkumlarına armağan ediyorum. Kaan Albayrak'tan diyor.

İyi yayınlar, ben Sinem Gökşen. Samsun TTB Kapalı'da 18 koğuşuna yatan eşime Hazar kalenderi. İyi ki doğdun, iyi ki varsın, seni çok seviyorum. Elbet bir gün güzel günler yakında. Telli turnam armağan olsun diyor Sinem Gökşen'den. Şarkımızı, türkümüzü daha doğrusu başa alalım sevgili dinleyiciler. Bir mesajımız daha var. İyi yayınlar. Arda Rengi'ne, canım oğluma armağan olsun köylüden. Yüreğini güçlü tut. Bu zor günler de geçecek diyerek mesajını sonlandırmış ve Arda Rengi'ne armağan olsun köylüden diyor.

Hem Gökşen ve Selikter için geldiği sıradaki mesajımıza geçiyoruz değerli dinleyiciler. Seri bir şekilde devam ediyoruz mesajlarınıza yer vermeye. Almanya'dan selamlar, sıradaki parça memleketim Samsun'a gelsin diyor Metin Olgaç ve Selikter içinde geliyor. Selamun aleyküm, ben Alihan Coşkun. Aleyküm selam Alihan. Kral abim Kemal Sarıköse, Beton abim Samet Yıldırım, Efkarlı Öz abim Ahmet Coşkun, Çakır abim Umut Öztürk, Mukeda'yı ve beni tanıyan herkese selam olsun. Demir parmaklıklar sadece bedeni hapseder, umudu ve özgürlüğü olan inancı asla, umudun var parçası ağaçı her yerde diyerek mesajını sonlandırmış Alihan Coşkun'dan armağan oluyor. Ve şarkımız başlasın. Bir mesajımız daha vardı. Bu parça için bakalım mesajımızı hemen, sizleri de fazla bekletmeden bulup yer verelim istiyoruz. İyi yayınlar Aydı Koğuş'undan Umut Öztürk aynı. Koğuş'ta kadar bile yaptım. Can dostlarım Efkarlı Ahmet Coşkun, Muharrem Durgun, Ömer Çelik, Emin Binici, Volkan Demirci ve İsimlerini tek tek yüreğime kazıdığım Aslan kardeşlerime, farklı koğuşlarda yatan Can Parçam, abim Samet Yıldırım, Anıl Öztürk, Kadir Elez, Yahya Sisko, Mert Kılınç, Gülşah Türküzü, Emrah İnan bir ismini sayamadım abi kardeşlerime selam ederim. Umudum var, türküsü armağan olsun Umut Öztürk'ten diyor.

İyi günler Gizem Turgut Tanca 26. Koşuna yatan kalbim kocam Emrah'ıma gelsin seni. Çok seviyorum, gözlerinden öpüyoruz. Tek eksiğimiz sensin, tamamlanmak için sabrediyoruz ve biliyorum ki sen aslan yüreğinin ekmeğini yiyeceksin ve bu sınav geride kalacak. Ömrümün miladı iyi günde tuttuğum eli kötü günde daha sıkı tutarım. Güzel günlerde aşık olduğum kalbine zor zamanda daha bağlanırım. Dünyam iyi geceler diyor Gizem Turgut'tan Armağan oluyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Samsun Kapalı C22 koğuşunda bulunan biricik eşim Can Berke. Gelsin yarın kavuşacağız, bil ki seni bekleyen, sana inanan ve seni her koşulda seven bir eşim var. Her görüşte olduğu gibi bu kez de gözlerindeki umudu görmek için geleceğim. Rabbim bizi en kısa zamanda özgürlüğünde aynı sofrada ve aynı yastıkta buluştursun. Seni bugün de yarın da ömrümün sonuna kadar çok seviyorum. Kurban olduğum parçası armağan olsun Can Berke diyerek mesajını sonlandırıyor denizimiz.

İyi yayınlar Berkay Şahin'den. Berkay Şahin'den Samsun Kapalı'da A17 koğuşuna yatan Harun Özçelik'e gördüğüm şarkısını hediye etmek istiyorum diyor. Şu anda hareketli yayınlayamıyoruz, o yüzden format dışı. Kalbimdesin, seni çok seviyorum, her şeyim 333 diyerek mesajını sonlandırmış. Hilal Zerduş'un güzel yorumlarından bir tanesi alıyor sırayı ve Berkay Şahin içinde giriyor.

Evet, mesajlarınıza sevgili dinleyiciler, şu anda yoğunluk durumuna göre yaklaşık bir saat içerisinde yer vermeye özen gösteriyoruz. Bir kez daha hatırlatmış olalım dinleyenlerimizi. Ama tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Yayınımızda gece yarısına kadar devam edecek bu gecede. Astrova Spor Salonu Atakum'da Ömür Eder'inde hizmetinize. Astrova Spor Salonu sponsorunda beraberiz. İyi yayınlar Arda Rengin canım oğlum. Annenden yüreğini güçlü tut. Bu zor günler de geçecek. Duvarlar sevgimize, dualarımıza engel olamaz. Her gece senin için dua ediyorum. Seni sevgiyle bekliyorum. Mevlana der ki sabır acı ise demeye besi tatlıdır. Sabret oğlum, her karanlık gecenin ardından aydınlık bir sabah vardır. Allah gönlüne güç, kalbine huzur versin. Seni çok seviyorum. En kısa zamanda kavuşmak dileğiyle oğlum Arda Rengin'e armağan olsun diyor.

Selamünaleyküm, ben Açık Ceza'ndan Burak Kola. Kader Bey yaptım. Kardeşlerim Yiğit Çakmak, Alperen Erbek, Yusuf Demircioğlu, Muhammed Kaya, Necu Dayı, Kapalı'da yatan kardeşim Serkan Bayrı, Emir Cebi, Baran Özkan, Kabakaçık'ta yatan kardeşim Kaan Kolay'a, Batuhan, Yağbasan, Kaancan, Özküçük, Vezir Köprü, Kapalı'da yatan kardeşim Burak Kayacan'a, Burak Kola'dan selam olsun, Durak şarkısı armağan olsun diyor.

Hangi duraksayım? Hangi taraftayım? Yönümü bulamıyorum. Anamın gözü yaşlı, sevdiğim o kadın telaşlı. Sonumu göremiyorum. Bağırdım duymadılar, sanki sağır oldular.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz yayına. Samsun TTP'ye kapalı yatan Volkan Kocaman ve Hakan Kocaman abilerime selam olsun. Sizi seven kardeşleriniz Can Kocaman ve Eren Kılıç'tan zindanlar her ne kadar kör ve karanlık olursa olsun onu aydınlatacak kadar gücümüz vardır. Bu şarkı bizden size armağan olsun aslan abilerim. Sensiz yaşıyorum sanma şarkısı armağan olsun diyor. Volkan Kocaman ve Hakan Kocaman abilerime diyor.

Kutku FM 105.0'dasınız sevgili dinleyiciler. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İlker Kurubacak, Samsun Kapalı'da yatan abilerim, kardeşlerim, öncelikle canımdan bir parçam Öz abim Abdullah Dağ'a selam olsun. Dinçay Çarıkçı, Fahrican Peki, Özler Harun Mutlu, Adem Çal, Ömer Faruk Çelik, Tufan Olasoy, Epe Dinler, Emin Akman, Oğuzhan Tanış, Serkan Dere, Nezat Başkurt'a, Özcan Karakoç, Umutcan, Koparan Aziz, Çınar, Muhammed Ulusoy ve Haç'ta yatan Tolga Kılınç, Barış Taş ve Bahattin Öztürk'ten abilerim Emin Altıman, Emre Karar kardeşim Can Er. Abilerim, kardeşlerim elbet bir gün alacak nefesimiz olduğu sürece soracak hesaplarımız da ilahi olacak. Bu rüzgar her zaman aynı tarafa esmez. İlker Kurubacak'tan Perek türküsüne armağan olsun. Elbet bir gün diyerek mesajını sonlandırmış İlker Kurubacak için gidiyor.

Mesajlarınızı sadece WhatsApp üzerinden değerlendiriyoruz. Bir kez daha hatırlatalım sevgili dinleyiciler. Ayrıca bazı saati mesajlarımız oluyor. Saati mesajlarda saati yazdıktan sonra bir şey yazmayın lütfen. Görebilmemiz gerekiyor çünkü ekranda saati tekrar silmeye uğraşmayalım. Evet, kaldığımız yerden devam edelim ve bakalım mesajlarınıza. Bir özel isteğimiz var. Yalçın Coşkun, A7 Koğuşu'ndan Efkarlı Ahmet Coşkun kardeşime doğum günün kutlu olsun. Güzel yürekli kardeşim, Rabbim sana sağlık, sabır, güç ve umut versin. İnşallah bu yeni yaşın özgürlüğe açılan kapıların aralandığı, sevdiklerine kavuştuğun yüzünün yeniden güldüğü bir yıl olur dualarımız ve gönlümüz her zaman seninle. Nice huzurlu, mutlu ve özgür yaşlara iyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun. Yemin olsun parçası armağan olsun Yalçın Coşkun'dan diyor. Ve Müslüm Gürses sevenleriyle buluşuyor sevgili dinleyiciler.

0: varsa aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Evet, yeni saatimizdeyiz ve bu saat itibariyle Samev Gayrimenkul sponsorluğunda beraberliğimiz devam ediyor Tutku Efendi. İyi yayınlar çarşamba S tipinde olan hayatımın aşkı Bektaş Kocabıyık. Kardeşim bizler iyiyiz, bizi merak etme, seni çok seviyoruz. Gün doğmadan neler doğar, umudunu yitirme aslanım. Ebru Kocabıyık ve Dudu Menteşe'den Biricik aslanlarına ve koş arkadaşlarına. Ali Serttaş'tan deyimi beğenmiyor. Yar parçası istiyorum, yayınlarsanız sevinirim diyerek mesajını sonlandırıyor. Bektaş Kocabıyık için armağan olsun diyor.

Evet, seri bir şekilde kaldığımız yerden mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz. İyi yayınlar, ben Barış Fidan. A18'de yatmakta olan kardeşim Azar Kalender'e Yalnız Değilsin parçasını armağan ediyorum. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle kardeşim, sabır ve dua ile Barış Fidan'dan armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar, selamun aleyküm, ben Hasan Kazan. Aleyküm selam. Samsun'da tipi kapalı ceza infaz kurumunda yatmakta olan canlarım Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Emrullah İnce'ye selam olsun. Unutulanlar unutanları asla unutmazlar. Sizi seven kardeşiniz Hasan Kazan'dan armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor. Selamun aleyküm ve aleyküm selam, nasılsın? Yengem iyisindir inşallah, biz burada iyiyiz, seni bekliyoruz dört gözle, her zaman yanındayız. Kardeşlerini her daim yanında bil artık, hep beraberiz burada inşallah, en kısa sürede yanımıza olman dileğiyle yengem. Enes Yalçın'dan Kübra yengeme Yalnız Değilsin parçası armağan olsun diyor Enes Yalçın'dan.

Mesut Efendim 105.0'dasınız. Geceye devam ediyoruz. Sami İbari Menkul sponsorluğunda. İyi günler, merhabalar ki boşum kurban olduğum. Nasılsın? İyisindir inşallah. Biz iyisen, iyisen aklın bize kalmasın, evdeyiz. Çocuklarla seni çok seviyorum. Her şeyim Emrah Yağçın'dan Kübra'ya. Özlüyorum parçası armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış Emrah Yağçın.

0: sana yansıttığım için özür dilerim. Sizi çok özledim. Sizi çok özledim.
1: İyi günler Ayırmalı Koğuşu'ndan Furkan Karagöz, Yunus Emre Esen, Furkan Aydın, Ayhan Sisko, Osman Nuri, Çelik, Ufuk Erola, Berat Efe Yıldırım, Şerafettin Dirican, Furkan Demirci, Coşkun Kabak, Mert Yılmaz Kaya, Alihan E, Tufan Ulusoy, Hasan Çelebi, Levent Şahin Kaya, Serhat Aydemir Aydın, Sagamer, İnanç Keskinoğlu, Berat Güngör, Furkan Işık, Efe Avcı, A5 Koğuşu'ndan Anıl İnce, Muhammed Anıl Torunoğlu, Ercan Taşkara, Ayhan Sisko'dan, Burak'ına çok çok selamlar. C5 Koğuşu'ndan Doğukan Kocaman'a Karayazı şarkısı armağan olsun diyor Furkan Karagöz. C5 Koğuşu'ndan Doğukan Kocaman'dan armağan oluyor. Sonrasında diğer bir mesajımız. Samsun Kapalı C26'da yatan canım sevgilim Osman Memiş, aşkım bugün oraya geldim. Seninle görüşmek için evrakları hallettik, bekliyoruz kapıdayken yaşadığım. Hissiz sana tarif edemem, o kadar çok sana kavuşmak istiyorum ki. Bazı hisler bana ağır geliyor, seni çok özlüyorum ama biz beraber güçlüyüz. Bu günleri beraber atlatacağız, seni çok ama çok seviyorum. Bunu sakın orada aklından çıkarma kalbim, hep seninle mutlu günlerimize az kaldı Osman Memiş diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Selamünaleyküm, ben Yunus Emre Sisko. Cezaevinde yatmakta olan kardeşlerim Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Emre Layıncı, Yunus, Toygar, Tolga, Nezire, Kaan, Albayrak, Uğurcan, Asan, Özal, Aya, Bakan, Hamdi, Samet, Mutlu, Tahsin, Bozkurt'a Nerede Garda şarkısı armağan olsun tüm kardeşlerime, armağan olsun Yunus Emre Sisko'dan diyor. Daha önce bu şarkıya yer vermiştik. Sıradaki güzel şarkımız sizin içine gelsin. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Köylüden Arda Rengin'e ve tüm sevdiklerime armağan olsun. En güzel şarkılar sabırla ve zamanla diyerek mesajını sonlandırmış. Köylüden armağan oluyor.

gece yarısına kadar devam ediyor. Yeniden Ayda Koşunan Ömer Çelik aynı çıt altına kadar bile yaptığım Can Parçam Efkarlı Ahmet Coşkun'un doğum gününü enişten dileklerimle kutlarım diyor. Bugün doğum günü olan tüm dinleyenlerimizi de armağan ediyoruz. Ayrıca Ömer Çelik'ten armağan oluyor. Halit Bilgin çalıyor sırayı.

22-25 saatlerimiz Salı gecesinde beraberiz. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. İyi yayınlar, ben Onur Can Güven. Kardeşlerim, Hoca kardeşler Uğur Akın, Selahattin Güven, Mesut Güven, Sinan Kara, Tanser Yılmaz, Kübler Yılmaz, Anıl Bayrak, Emre Yanak, Oktay Kaya, Osman Semizi, Orhan Karadeniz, Umutcan Keskin, Sefay, Oğuzhan Kurtoğlu, Enes Bayraktaş, bütün dostlarıma selam olsun diyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Merhabalar, ben Rabia İfnan. Osman'ıma, canım sevgilime, seni çok özledim sevgilim, seni görmeyince saatler geçmek bilmiyor, seni çok seviyorum, iyi ki varsın. İyi ki sen bir tanem, aşık şarkısı armağan olsun Rabia İfnan'dan diyor.

Bir başka mesajımıza geçiyoruz. Karakır, zorlu bir yolun en karanlık çıkmaz sokağındayım. Her şey üstüme gelirken bana güç veren tek şey senin varlığına olan inancım ne olur? Kendinden vazgeçme, çünkü sen vazgeçersen ben tutunacak dalımı da kaybederim. Ben seni sadece iyi günlerde değil, en zor anlarında da sevdim, elini bırakmadım. Bundan sonra da bırakmayacağım, yeter ki sen pes etme. Çünkü ben seninle her karanlığın sabaha döneceğine inanıyorum. Bugün sesini duyamadın sevdiğim adam. C28 Resul Dalbey için armağan ediyorum. İlk göz ağrım şarkısını diyor.

İyi yayınlar Samsun T-Tipi A22 koğuşuna yatan Ercan kardeşim. Bu şarkı sana gelsin elbet bir gün. Evdekiler bana emanet kardeşim. Güçlü ol, yakında bir aradayız. Can yoldaşım armağan olsun diyor. Ercan kardeşim için bestsevenleriyle buluşturuyoruz.

Selamünaleyküm ve aleykümselam yengem, iyisindir inşallah. Biz iyiyiz. Aynı şekilde devam ediyoruz. Seni bekliyoruz dört gözle inşallah. En kısa sürede yanımızda olman dileğiyle. Abdullah Gürsoy'dan Kübra yengeme mapusun içinde parçası armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Abdullah Gürsoy'dan armağan oluyor.

seri bir şekilde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu gece biraz yoğunluğumuz var. Şarkıları da yetiştirmeye özen gösteriyoruz ama mümkün değil tamamını yetiştirmek. İyi günler Kara Kızdan ömrümün en kıymetlisi Resul Dağ Bey'e. Bu ev sensiz eksik, bu şehir sensiz, sessiz kapıyı her açışımda seni arıyor, her gece yokluğunla konuşuyorum. Bir gün evde yokluğun değil, nihayet evdesin diyebilmek umuduyla bu şarkı seni özleyen yüreğimden sana gelsin. Evde yoktun şarkısı diyerek mesajını sonlandırmış Kara Kızdan armağan oluyor. Ve diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar ağa. 14 koğuşunda yatan Yunus Emre, Bürkan'a İpek Naz'dan umarım bu şarkı biraz yüzünü güldürür, eskilere götürür seni, seni çok seviyorum canım sevgilim diyerek mesajını sonlandırmış. Aşık şarkısı armağan olsun diyor, yoğunluk olduğu için ona da yer veremedik şu anda. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Samsun Kapalı C26'a yatan canım sevgilim Osman Memiş. Bugün oraya geldim aşkım seni görebilmek için. Belgelerimizi hallettik. Yaşadığım hissi sana tarif edemem. Çok güçlü durmaya çalışsam da bazen olmuyor ama biz beraber bu günleri de aşacağız. Güzel günlerimiz yakın. İnanıyorum sana gönderdiğim bu mesajları umarım duyarsın. Keşke ben de bu duyguyu yaşasaydım. Seni çok özledim artık. Sesini duymak istiyorum. Seni çok seviyorum. Osman Memiş'e armağan olsun. Her şeyim oldun diyor.

Diğer bir mesajımız yayında. Kapalı A20, koğuşundan Batuhan Say'a armağan olsun, not beni arar mısın diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Bir başka mesajımıza geçiyoruz hemen. Çarşamba kapalı kadın, koğuşundan Hüseyin Aşağıda Kuaför Açık'ta bulunan her karanlık günlerin bir aydınlığı vardır. Biz o ışığa birlikte ulaşacağız, her gün bir adım daha yaklaşıyoruz birbirimize. Seni çok seviyorum İstek Parçam İbrahim Dizdek, seni seviyorum şarkısı armağan olsun Hüseyin Aşağıda'dan diyor. Diğer bir mesajımız yayında. Cem Arlı, bütün dostlara ve sevdiklerime Kavak'tan armağan olsun Cem Arlı'dan diyerek mesajına son vermiş. Son bir mesajımızı ekliyoruz. Ankara'dan Yasin, Kapalı'da yatağın yaşama sebebim, ömrüm, her şeyim eşim Songül'e, kızlarımızı aldım, evimizdeler. Ben de çıktım yola, sabah görüşe gireceğim inşallah. Allah'ın izniyle Halife ablanın hesabı hariç tüm hesaplara ödemeyi attırdım. Onun hesabında sıkıntı var. Rahat kardeşlerimizin ödemesi yaptı. Umarım bizi duyuyorsundur. Şu anda Allah'a emanetsiniz. Değerini bilmek gerekir. Aşkın şarkısı armağan olsun diyor. Ankara'dan Yasin içine giriyor.

Selamünaleyküm, ben Yunus Emre. Sisko aleyküm selam. Cezaevinde yatmakta olan kardeşlerim, canlarım, Yahya Sisko, Ayhan Sisko, Emrullah İnce, Uğur Akın, Abdul Samet Mutlu, Samet Ayna, Uğur Vural, Engin Öndücü, Yusuf Küçük Ağa, Musal Fero, Osman Çelik, Güney Çakıroğlu, Salih Eroğlu, Cengiz Sisko, Uğur Demiröz ve kardeşleri özgürlük çatısı altına kavuşmak dileğiyle beni tanıyan bütün dostlara selam olsun. Yunus Emre Sisko'dan armağan olsun diyor.

0: Tutku FM.
1: 22.50 saatlerimiz sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında beraberiz. Birlikte devam ediyoruz ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Tutku FM A18 koğuşunda kalan erkek arkadaşım Murat Şen'i, kız arkadaşı Eda'dan, canım Murat seni çok özlüyorum, dualarım hep seninle, canımdan can iste, ömrümden ömür şarkısı sana armağan olsun diyor. Eda'dan Murat Şen'e armağan oluyor. Evet sevgili dinleyiciler, bakalım Ahmet Kaya kutamız oldu bu gece için. İyi yayınlar. Samsun Kapalı'da bulunan Diyar Güler ve Yiğit Can Kereş kardeşime selam olsun, Diyarbakır türküsü şarkısı armağan olsun Ömer Çulha'dan diyerek mesajını sonlandırmış. Ömer Çulha ve sevdikleri için de geliyor.

22.55 saatlerimiz Salı gecesinde Samet Gayrimenkul sponsorluğunda değerli dinleyiciler. Barış Bozdemir'den Samsun Cezaevinde yatmakta olan Oğulcan Şahin Baş kardeşime en kısa zamanda kavuşmak dileğiyle kardeşim. Pınar başından bulunur canım oy parçası armağan olsun diyor. Barış Bozdemir'den armağan oluyor.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul katkılarıyla.
1: Tutku FM.
2: Evet, yeni saatimiziz, 23.00 saatimiz sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Tutku FM'de yayınlar. O gün Şahin Baş'tan A26'da yatan Oğulcan Şahin Baş ve Berat Güngör'e armağan olsun. Güzel günler çok yakın. İyi yayınlar mesajını ulaştırmış. Teşekkür ediyoruz. O gün Şahin Baş ve sevdikleri için gidiyor.

O gün Şahin Baş ve sevdikleri için geldi. Sevgili dinleyiciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlarınıza yer vermeye sıradaydı ve şu anda yoğunluk azaldı. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek ve sıradaki mesajımızı aktarıyoruz hemen. İyi yayınlar, kurban olduğum sen kalbimde hiç dinmeyen bir özlem, hiç bitmeyen bir duamsın. Zaman senden bir şey eksiltmedi, aksine sevgimi daha da derinleştirdi. Bir gün bu hasretin yerini kavuşmanın sessiz mutluluğu alacak. O güne kadar yüreğim hep seninle, her şeyimi Emrah Yalçın'dan Kübra'ya, yar gözlerin ağlar gibi parçası armağan olsun diyor. Emrah Yalçın için giriyor.

Yener Samsun Kapalı'da bulunan Diyar Güler ve Yiğitcan Kireç kardeşime selam olsun. Peker Gürsan'dan ben hiç çocuk olmadım ki parçası armağan olsun Ömer Çulha'dan diyor.

0542 744 65 55 WhatsApp numaramız. Sevdiklerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz WhatsApp üzerinden. Son saatimizdeyiz sevgili dinleyiciler. Kalplerin buluştuğu program Kalpten Kalbe de. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz hemen. Ben kara kız, sen yanında ol adam, başka hiçbir şeyim olmasa da olur. Ne dünyayı isterim ne de başka bir mutluluğu, senin varlığın bana yeter. Çünkü ben en çok senin yanında kendimi tamamlanmış hissediyorum nefesim. Seni çok özlüyorum, kendine iyi bak. C28'deki sevgilim Resul Dal Bey için bu şarkı beni anlatsın sana, kereftele giden döner ve sen de döneceksin. Unutma sevgilim, perşembe günü yanındayım. Deli gömleği şarkısı armağan olsun diyor kara kızdan.

İyi günler kurban olduğum sen, gecemin yıldızı, sabahımın duasısın, adını her içime çektiğim nefeste yeniden seviyorum hasret yüreğimi, usulca düşen bir yağmur gibi, sessiz ama derin. Belki hiçbir gece sabaha küsmüyor, hiçbir umut yolunu kaybetmiyor. Bizim de kavuşacağımız gün vakti gelince en güzel çiçek gibi açacak. O güne kadar seni kalbimin en sessiz yerinde, dualarımın en güzel cümlesinde taşıyacağım, seni kelimelerin sustuğu yerde seviyorum her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya, gülün parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.

yayınlar annesinden Arda Rengin'e armağan olsun tüm güzel şarkılar. İyi yayınlar mesajını ulaştırmış. Teşekkür ediyoruz. Oğlum canıma Arda için armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor dinleyicimiz. Peki Arda Rengin için de geliyor.

Evet, son saatimizi sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında 20.00 itibariyle başladı beraberliğimiz. Yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor ve mesajlarınıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hound'un koşuna yatan Yunus Emre, Bürkan'a, İpek Naz'dan umarım bu şarkı biraz yüzünü güldürür, eskilere götürür, seni çok seviyorum canım sevgilim diyerek mesajını sonlandırmış. İpek Naz'dan Armağan oluyor.

diğer bir mesajımız. İyi yayınlar Rabia Efnan, Osman'ıma, canım sevgilime. Seni çok özledim sevgilim. Seni görmeyince saatler geçmek bilmiyor. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. İyi ki sen bir tanem diyerek mesajını sonlandırmış ve Ebru Gündeş alıyor sırayı.

Samet Gayri Meyhus sponsorunda sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi günler, ben Tuğçe. A16 koğuşundaki Mertcan Bozkayı'ya selamlarımı yolluyorum benim için. Değişmeye çalıştığını görüyorum. Seni yalnız bırakmam, beraber kazanırız her savaşı. Tuğçe'den armağan olsun diyor.

Evet, sonlara yaklaşıyoruz yavaş yavaş ve birkaç mesajımız var bekleyen. Hepsine yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. Onurcan Güven kardeşlerim, Mocuk kardeşler, Uğur Akın, Selahattin Güven, Mesut Güven'i, Sinan Kara, Tanser Yılmaz, Kübra Yılmaz, Anıl Bayrak, Emre Yanak, Oktay Kaya, Osman, Semize, Orhan Karadeniz, Umutcan Keskin, Sefay, Oğuzhan Kurtoğlu, Enes, Bayraktaş, bütün dostlarıma selam olsun diyor. Onurcan Güven ve sevdikleri için gidiyor.

el çekmişler sanki şu gözlerime. Görüyorum ama görmez gibiyim.

Kolay gelsin Ayrı'yın. ATTPC22 koğuşuna yatan eşim Turan Çam iyi günde. Herkes yan yanadır. Ben senin en karanlık gecende de elini tutan fenerin olmaya söz verdim. Unutma hocam. Her gecenin bir sabahı, her zorluğun arkasından gelecek güzel bir ferahlığı vardır. Eşin Gülsevim, seni seviyorum. Tutku şarkısını yayınlarsanız sevinirim. Turan Çam için armağan olsun diyor.

Evet, sonlara doğru geliyoruz sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Yener Aydı koğuşunda yatmakta olan, bugün doğum günü olan Ahmet Coşkun babaya doğum günün kutlu olsun, gurbette olsam da unutmam seni, iyi ki doğdun baba. Aynı koğuşta olan Umut Öztürk yoldaş Volki baba, Mucu dayı, Ömer kardeş ve diğer tüm dostlara ve diğer koğuşlarda yatmakta olan Samet baba, Kadir Ereze ve tüm dostlara Antalya'dan selamlar olsun. Yazan kalem siyah türküsü armağan olsun diyor. Sevenleriyle buluşturuyoruz.

Evet, Sami Gali Mekke sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında sonlara geliyoruz sevgili dinleyiciler. Saat 20.00'dan itibaren mesajlarınızı göndermeye başlayabilirsiniz. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Hakan Arlı'dan iyi yayınlar. Kavaksaya tipinde yatmakta olan kardeşim Cem Arlı'ya, Recep Ünlü Mustafa Kurt'a ve tüm sevdiklerime armağan ediyorum diyor Hakan Arlı'dan. İyi yayınlar Mert, ben bütün radyo dostlarına, Türk FM dinleyenlerine armağan olsun sıradaki en güzel şarkılar diyor Mert için.

Evet, sıradaki mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Özgür Akın, Samsun Kavak Çocuk ve Gençlik Kapalı'da A10 koğuşunda yatmakta bulunan yeğenim olan Yücel Talha Çobanoğlu ve tüm kader ortaklarına adım sanık her davada şarkısını armağan ediyorum diyor Özgür Akın'dan.

0: gayrimenkul katkılarıyla.
1: Evet, Kalpten Kalbe programında beraberliğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz ve mesajlarıyla dinleyerek programımıza renk katan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bir sonraki yayında saat 20.00'da buluşacağız inşallah, nasip olursa ve geceye dair son mesajımızı aktarıyoruz. Sen ömrümün en güzel susuşu, kalbimin en derin sesisin, rüzgar adını getirse dinlerim. Gece seni anlatsa sabaha kadar beklerim. Hasret içimde ağır ağır akan bir nehir gibi, ama sevgin bütün karanlıkları aydınlatan bir ışık gibi. Ben seni ne zamana bıraktım ne de mesafeleri, seni dua eder gibi, umut eder gibi, sonsuza inanır gibi sevdim. Bir gün vakit bizi yeniden aynı gökyüzünün altında buluşturacak, o güne kadar yüreğim hep sana dönük kalacak, seni kelimelerin yetişemediği kadar çok seviyorum, yarın yanındayım, kocaman öpüyorum seni, Rabbime emanetsin her şeyim, Emrah Yağcı'ndan Kübra'ya en büyük aşkım sensin, parçası armağan olsun diyor.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskan

kime karışırdın, uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın.

Perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmışsın. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.